0: Det sediyor. Ne sediyor ki kanımın sapa jora çapa kumyala minutu. Sapa kedi kanı pesura kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu naik.
3: Alah dulu ya.
0: Lagu ngel.